drama kan sillema. Bonyani jigiya men yalkan, al yal jantola, beni fasiale. Alisona jabatejre, drama kan sille, dobrete, fasiakole.